0: de kodum da aynı yavrum.
1: İsmail.
2: Çat başa şimşir tarak. Bu ayakları artık bırak. Ne işin var ki biz koruyumda. Yanında bir kız sarımtırak. Ayıranın yok içmeyen. Atla gidersin çeşmeye. Bu ne perhiz, what is this? Aman İsmail,

0: yavrum.
1: İsmail. Çat başa şimşir tarak. Bu ayakları artık bırak. Ne işin var ki diskoyunda? Yanında bir kız sarımtırak. Ayıranın yok içmeyen. Atla gidersin çeşmeye. Bu ne perhiz, what is this? Aman İsmail.